Ghana bamuo. Hey, Sanya na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey, Sanya na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.